0: Dumelang ke morena soehla thopi tse kgang o mametseng tswa ke mpesi go ikate le seri of fair
1: ke metsuzu e le shumele metsi medi ka mora hore na ya le shume ha ne re theuse le tsona ke ne ke nyulile le motsamai le chakela ba re ke mang ya ka ntholang mogalo ona Jesu Kristi pholosa di tshaba mai yoki yoki au mai everything o o so bitswa mai yoki yoki Wena botala ba dinare nampa 5. Omute omudumela o tefele hlakele bolashe banana ba ka ke mbothata. Ja ja.